Dere tepe koşuyorum, ara sıra sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepelere deli gibi yürüyorum, gece gece kapa çene, hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik, atamadım adı kelimesi de ne geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunun sonu.